0: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attığı berüüsünü gönül buruğuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızça Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahnası attığı berüüsü.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın algı basarlılığının ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Ulu Atamekin, Cumhuriyet Ulusu, Cumhuriyet Madaniyatı, Cumhuriyet Komünistik Partiyası, Cumhuriyet Sosyalizm'de çan cürekten moyunduğunu bekem değil.

0: Tanum rayon darajalı mekan süyürdük tarbiye bazası G'dın eskirtkici bir yıldan beri 80 bin adam retten aşuğun sayakatçını gütüp aldı. G'dın eskirtkici İleğazak Aptonom oblası Moğulgürü Odan şaharçasının 60 kança kilometre batışındakı G'dın toğısına jağışkan. G'dın eskirtkici Çianlong'dun 20-cı yılındakı G'dın toğısı zor jeñişin eskeri üçün koyulgan bolıp, Çing patşalığı patşası Çianlong eskirtkici katın öz kat kolu menen jazgan. Bul soğuş Çing patşalığının Joñgar topolonun tınçtuudakı açkıştuu soğuşu. 1974 yılı G'dın eskirtkici Aptonom rayon darajalı tüyündü korgolo turgan madaniyet murası ordu katarına kirgizilgen. 2001 yılı Gouyen jağınan mamlekit boyunca tüyündü korgolo turgan madaniyet murastarı ordu kılıp jariyalangan. 2008 yılı Aptonom rayon darajalı mekin süyördük tarbiyası bazası bolgon. Урматтуу угармандар, жогоруда Шинжаңдагы байкоолор түрмөгүздөн жаңылыктардан уктуңуздар.
1: Жоңхой Республикасынын улуттар ынтымагын алга басарлыгын илгери сүрүү закону 2026-жылы 7-айдын 1-чи күнүнөн баштап жолго коюлду. Jonghoy Respublikasının Uluttar Intımağın Algı Basarlığın İlgeri Sürü Zakonu 2026 yılı 7 ayın 1-ci günden başlayıp yolga koyuldu. Jonghoy Ulutu Ortoktulku Tanımın Bekem Uyutu, Sosyalistik Zamandaşkan Şinjan Grup Çıgalı.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Ulutu bir üyübülü kişileri, Cumhuriyet Ulusu'na bir niyette ortak çeteli.

Şenjang Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı köptögön mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düynögö özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orguп турган jungo Şenjangды көрсөтөбүз.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptüge mazmundardın minus sikunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğruğa, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol bos bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo sürötke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jübek jipke oxşuş, milyondogon Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayanda, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muraskerdik kılalı.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar Intımak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Ulutu bir üyübülü kişileri, Cumhuriyet Ansosu'na bir niyette ortak çetele.

Doğu daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın Alğı Basarlık'ın İlgeri Sürü Zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. gününden başlayıp yolga koyuldu. Uluslar İntimak'ı, memleketimizdeki Arlut elinin can tamırı.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı köptögön mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga siñip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt körünüşün tuyunup, dünyaga özüne işenken açıp jiberilgen, jaşoo küçü orkup turgan jumgo Şenjanды körsötöbüz.

Cumhuriyet Respublikası'nın Uluslar İntimak'ın Alğı Basarlık'ın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Uluslar İntimak'ı, memleketimizdeki Arlut elinin can tamırı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abont Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesü jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Ulutu Ulu Güldönüsü'nü şikaşırı Cialpı, Cumhuriyet Ulan kızlarının ortak talpını usu, memleketin birlik tüylüğün korku, Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü Cialpı Cumhuriyet'in ortak cevap gerçiliğe.

Satın avaldar pul veriyoruz. Şincan Radyo Televizya Stansiyası canı malumat aralıcısı abonentler terminalı Sılı Şıtin'de tenarımda berilet arın akmalında kaytala buksan ar bulut. Atın enger menen birge gönül burgandı, unutup kalbağla. Bugünkü beribizde jakında Qoz Junkanı süyüm. Karton film Celeleş Kıymılı'nın 2026 yıldık Bayırkırlar'da süyüm. Şanghay Kaşkar Mürüyü Orta Baştalgış Mektep Bayırkırlar Jarışı Kaşkar Aymağı Kargalı Odandık 2. Orta Mektep'te ötkörüldü degen janlıkta aytıp beremiz. Andan son 8 yıldık Şinjanğa nişandu jardan beri, okuğa jardan beri, ağartu ümitini tirek boldu degen angimen aytıp beremiz. Sonunda su çayandı bışırgandan giyin qabıq emni üçün kızgıl sarı tüskü özgörüd. Günkarama geçte çen ile başın şıl kitabı degen savattardı süyle berebiz. Kananda berinin toluk mazmundarına kulak töşögülü.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Ulutu Ulu İntimaklık Tuğusun Büyük Götörü Arlut'tun Cumhuriyet Ulutu Çoğun Yübülüsü'nde Anardın Aşınday Tığız Boğurluşu'sun ilgeri sürülü.

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Sulu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, köptögön mazmundardın minus sıkınot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Kadına valdar veririz dulan tavız yeme, ilim yürürölü ilimge mani vereli türmögübüzdön. Suça yandı bışırgandan giyin kavga emni üçün kızgılt sarı tüskö özgörü öt degen savattı süylöp ereviz.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Japada, rakatta birge bolu, saymık menen namısta birge bolu, ölüm menen ömürde birge bolu, tağdırlaş boluday ortak tulku düşünügün bekem turguzala.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Kanalışma Koğumdu Konuş Çöyresi'nin kuruğunu cılıştatı. Arlut elinin çoğu yaşap, çoğu üyrenip, çoğu kurup, çoğu bağırlanıp, çoğu iştep, çoğu kullanıvday koğumduk şart çağdayın yakşırtalı.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölüktörü ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, cumuşka orındaştırı teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malımat berip, göptügü mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yoluna koyuldu. Cumhuriyet Ulutu bir üyübülü kişileri, Cumhuriyet Ulusu'na bir niyette ortak çeteli.

Şenjang Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralcısı köptögön mazmundardı jıynap, sılı turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, dünyaga özüne şengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orkuttürgan jungo Şenjangdı körsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, dene tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, köptögön mazmundardın minus sekunot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

0: Jonhua madaniyligi doğrudan doğruğu, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynöbüzdü suğarıp keled.
1: Jonhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın jañılanıp tüstü oromo süretke oxşuş, bizdin jan düynöbüzdü jarqıtıp keled.
0: Jörölgölü sal, tereng tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstü jibek jipke oxşuş, milyon doğun Jonhua ulan kızların bir-birine baylanıştırıp durad.
2: Atamekin altın beşigim.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri mahabatın bayan da, Jonhua'nın ozot jörölgölü madaniyatına muras kerdik kılalı.

74,700 çaykeştirip, mektep madaniyat bazası, akıl idrektü sabah kana oktu uyu, sanarıptu kitap kana, göpçöndömdü kitap oktu uyu siyaktu, tör kuruluşlarına karşı saldı. Göptügü mekteplerdin mektep başkaru şartı jaŋı tüskö girdi. Aldağı kızıl baş tema tarbiyası. Ulutlar ıntımağı iş çözündölügü siyaktu kıymıldarda sızıl kulaş jayıldırıp, 6 çoğ madaniyat bakçasın kurup, Jonhua madaniyatına mıraskerdi kılu bakçası. Ulutlar ıntımağı anarı bakçasın jaratıp, 56 özgücü qoğumduk uyumdu kurup, Jonhua madaniyatı genin mektepte tamır tarttırıp bir döttü. 3 yıl tereng emgek sindirip, mol natijalar kolgo keltirildi. Wang Hualin jetektigen agartuğa jardan beri tobu ulandu 2 yıl, Guangdongdun Xinjiangga nishandu jardan beri ozot kollektivi bolup silandı. Al aldartı bolup, Xinjiang Uyghur Aptonom rayonu boyunca ozot agartu kızmatçısı. Aptonom rayondun negizgi katmar işmerlerinin özün tartulu silgi. Guangdongdun Xinjiangga nishandu jardan beri dögü, en qoz oqtuvchu siyaktu köp türdü daŋktu ataqtarga ee boldu. Alıp ketkenge bolboy turgan oqtuvchular tobu bir top tamır tartıp berdip jalındagan jaştığın arnagan jaş oqtuvchular dal anın Payzabatta kaltırgan en jakşı job kağası.

Toğ dairalar arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattu karmandarı, emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşip büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup durgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar Intımak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Ulutlar Intımak'ı, memleketimizdeki Arlut elinin can tamırı.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Cumhuriyet Ulutu Ulu Güldönüsünü şikaşırı Cialpı Cumhuriyet Ulan kızlarının ortak talpını usu Memleketin birlik tüylüğün korku Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığını ilgeri sürü Cialpı Cumhuriyet Ulu'nun ortak cevap gerçiliğe.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolga koyuldu. Ulu Atamekin, Cumhuriyet Ulutu, Cumhuriyet Madaniyatı, Cumhuriyet Komünistik Partiyası, Cumhuriyet Sosyalizm'de çön cürükte moyunduğunu bekem değil.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar İntimak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yoluna koyuldu. Cumhuriyet Ulutu bir üyübülü kişileri, Cumhuriyet Ağzosu'na bir niyette ortak çeteli.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şenjan'dı görsötöbüz.

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar Antımak'ın algı basarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Kanalışma Koğumlu Konuş Çöyresi'nin kuruğunu cılıştatır. Arlut elinin çoğu yaşap, çoğu yürünüp, çoğu kurup, çoğu bağırlanıp, çoğu iştep, çoğu kullanıvday koğumluk şart çağdayın yakşırtalı.

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandu kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, köptögön mazmundardın minus sekunot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Doğu daireler arasında bayhuc oluca salıp, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırıp, epkindü armı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi,

Cumhuriyet Respublikası'nın Ulutlar Ntımak'ın algılasarlılığın ilgeri sürü zakonu 2026 yılı 7. ayın 1. günden başlayıp yolu koyuldu. Ulutlar Ntımak'ı, memleketimizdeki Arlut elinin can tamırı.